0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, birliklerimiz Zoom'uz ile devam ediyor. Erkan yanınızda, tekrar hoş geldiniz. Herkese bir kere daha iyi bayramlar. Evet, yaz başladığına göre yazın müjdesi bir durum daha var. Türk düğünleri. Evet, genel olarak önce bir fokuslayalım. Türk düğünlerini hemen kısaca özetleyelim. Türk düğünleri nedir abi? Türk düğünlerinde piste dolaşan çocuklar vardır. Birinci, açılış giriş. İkincisi ise daha acı bir durum varsa, kendini ünlü sanan ama asla ünlü olmayan müzisyen. Hiçbir yerde tanımadığımız, görmediğimiz adam. Ona sorsan gizli Tarkan. Dünya starı. Ajdar'dan Hallice. Mega star, pop star. Ne star varsa o. Diğer taraftan Türk düğünlerinde düğüne kızları kesmek için gelen acayip tiki erkekler. Saçlar dik dik ve gözler şöyle etrafı kesen acayip fırlamalar. Ve düğüne ne kadar, kimin ne kadar taktığını gizlice izleyen teyzeler. Türk düğünleri. Bu aralar hemen etrafınızda olacaktır bunlardan bir tanesi, dikkat edelim. Evet, oysa şimdi DJ Erkan farkıyla Türk düğünlerinde neler olur onlara da beraber bakalım. Mikrofonu kapan dayı. Evet, bilirsiniz, bir anda takı töreninde dayının biri mikrofonu kapar. Ve damat hakkında bir iki şey diyeceğim diye bir girer. Bu çocuğu 5 yaşından beri tanıyorumla başlar. Etrafta biraz nostalji, anılar falan diye buradan siyasete, arkadan futbola, DJ bile yeter amca, bırak bizi, sal biziye gelir. Yine Türk düğünlerinde karşılaştığımız mevzulardan bir tanesi. Halayda bir adam yanlış yöne doğru gider. Aha buyur, problem bu. Halayda sıkıntı değil mi abi? Bu ne abi yani? Bollywood filmi mi çekiyoruz? Yani herkes aynı anda koreografik olacak ya. Halay biliyorsun sıkıntıdır ya. Hemen birini alırlar oraya. Halayda bir tanesi yanlış yöne gider ve işte orada olay kopar. Bütün halay dağılır. Bunun kursu falan da yok. Yani bunun bir organizasyonu da yok. Herkes halay başı burma burma diye girer. Sonra birisi yön değiştirir. Neden acaba? İçkilere vodka falan atılıyor ufaktan, çayın içine öyle bir şey katıyor. O onlarla alakalı. Büyük ihtimalle. Genelde davul zurna eşliğinde göbek atan amcalara çok denk geliyorum ben. Onlar çok fena dağıtıyorlar abi ya. Düğünün sahipleri. Aynen. Bir bakıyorsun kravatı başa bağlamışlar. Ceket belde. Evet, Türk düğünleri. Bu aralar bunlar yaza girdi ki artık hayatınızda çok olacak. Önlem alasınız diye önden söylüyorum ama dikkat et. Pilav kuyruğunda çıkan kavgalara ne diyoruz biliyorsun değil mi? Pilavlar genelde kuru pilav artı ayranla beraber cümbüşlenen, bazıları kuyrukta ben önce gelmiştim ya, benim tabağım kısa ya. Bu beni kesmez ya. Daha neler neler. Ama takım merasimi düğünlerin olmazsa olmazıdır. Oralarda da insanlar genelde gözlemlenir. Herkes ben ne takmıştım, bana ne kaydırıyorlar, bana ne takıyorlardalar. Bu işlere de teyzeler bakıyor. Genelde acayip bir organizasyondur. Uf, takı teberasimi. Bütün kısık gözlerin senin üstünde olduğuna denk geleceksin dinleyici. Genelde ne olur? Gelinin akrabalarına dikkat ediyorum. Lapar desenli elbiselerle geliyorlar. Bak, genelde gelinlerde oluyor. Gelinin akrabası leopar desenli espri, fosforlu topuklu, büyük ayakkabılar, gözaltı farları, gözlerin acayip olduğu, ona mı dönsem buna mı baksamla algoritma geçirdiğin Türk düğünleri. Orkestradansa ilk gelen Ankara'nın bağlarıyla insanların kopuşları. Of, Ankara'nın bağlarında da kopmam deme artık, kesin koparsın. Yapacak bir şey yok. Evet. Bonus olarak saat Türk düğünlerinde mevzunun dağıldığı nokta ise geline eski sevgili sürprizi olur. Bir bakarsın ki nikahına beni çağır hesabı. Bir bakmışsın damadın da eski manitalar oraya gelir yani. Etrafta bir bakışmalar, bir sinirlenmeler, bir böyle oralar buralar. Bir anda düğünde esen soğuk rüzgarlar. Gelinin eski sevgilisi, damadın eski dalgası. Her düğünde de muhakkak olur bu. Diyorlar ya, büyük kavga çıktı. Bunlardan başlıyor bu kavgalar. Evet, biliyorsunuz radyoda çok fazla değindiğim noktalardan bir tanesidir. Yaz düğünleri çok güzel olur, harika olur. Düğün denilince muhakkak düğünlerde çalınan şarkılardan bir tanesi de Bülent Sertaş'tır. Bodrum'da aşklar başka yaşanıyor güzelimle, bir girilir

0: Merhaba, ben DJ Erkan. Şu anda yayındayım.
1: Evet sevgili arkadaşlar, Erkan yanınızda, hoş geldiniz. Sevgili Mehmet Bostancı programımıza teşrif etti. Dün mangaldaymış bu arada. Of of of, ortamlar falan acayipmiş ya. İki tek atmış. Yasal uyarı gereği hemen uyarıyoruz. İki tek atmak bence gayet iyidir yani. Keyfe falan, muhabbetin bence en güzel aldığı noktalardan bir tanesi. Evet, anladığım kadarıyla ile nerede ortam var, yaşıyorsun bu hayatı be kardeş diyebileceğimiz bir adam. Mehmet Bostancı, bizim yerimize eğlenmişsin. Bayramımızı da kutluyor, teşekkür ediyoruz. Ben bu hafta bayram dolayısıyla arazi olur dedim ama yoo. Bütün işleri halledip pazar günü olması gerektiği yerde. Kendisine ekstradan teşekkür ediyoruz. Süpersin. Evet, iki tek demişken bir ciddi sorunumuz var arkadaşlar. Şu kahve isteme olayı nedir abi ya? Kafe latte, macchiato falan. Biliyorsunuz bu aralar sık sık karşılaşıyorum. Uzun uzun söyleniyor, arkaya adam sütlü kahve diye bağırıyor. Abi bunun doğrusu nedir ya? Yani kahveyi isterken ortak bir yerde buluşamayacak mıyız? Bunun standartı nedir yani? Bir kahveyi nasıl isteriz ya? Türkiye'ye yakında tatile gideceğim. Büyük ihtimalle kankalar Erkancığım gel Starbucks'a gidelim diyeceklerdir. Orada nasıl isteyeceğim kahveyi? Nedir abi standartı bunun ya? Neyse. Şimdi kahve, biliyorsunuz bir kahve almak basit eylem gibi görünür ama aslında bence sosyal mayın tarlası o. Hele manita ile gittiysen daha bir problem. Manita bunların isimlerini de biliyor. Sen ne yapacaksın abi? Bana da ondan. Bak, bana da ondan dedim geçenlerde. Starbucks'ta bir buşma oldu. Kanka bir acayip böyle havalı mavalı bir şey söyledi. Utandım yani, onun ne dediğini anlamadım. Şey dedim aynısından. Abi öyle bir acayip bir şey geldi ki. Amanın Allah'ım, yok böyle bir saçma bir şey. Bir de ne kadar pahalı. Dedim ki Allah'ım ya Rabbim, bu ne? Bir de öyle keyifli içiyor ki böyle şeklinde içiyor. Ben nasıl bunu bir yere dökerim deyim. Yani kanka yüklesene, hupletsene diyor. Dedim ya ağır alacağım, ben ağır içeceğim. İnanılmaz kötü bir şeydi. Adını da bilmiyorum ki ne olduğunu, siz de içmeyin diyemiyorum yani. Nedir bizim mevzumuz? Klasik insan Türk kahve yaklaşımı. Şöyle istiyorum demeyi. Bana bir kahve şekersiz olsun. Ver gelsin abi. Bu ne? Bu budur doğrusu. Normali bu değil mi ya? Evet, nedir yani? Barista bile böyle bakıyor, böyle acam anlatıyor. Barista da böyle bakıyor. Arkaya bağırıyor. Sütlü kahve. Sen niye öyle derken demiyorsun? Benim kankalar sabahları zombi gibi uyanıyor ve şey diyor. Erkan bugün kahve içmedim de ondandır diyor. İçme, ne olur içme sen. Ay kahve içmeyince afyonum patlamıyor. Patlamasın afyonun, ne olacak? Olur mu abi, patlamayınca ne oluyoruz? Böyle oluyoruz işte. Mevzu bu. Benim kankalar genelde kararsız gurme. Gittiğimiz zaman şey diyor. Bir latte alayım. Yo dur alma, onu da değil. Cappuccino alacaktım. Ya şimdi o da benim modumu bozar. Mako alabilir miyim? Ben de böyle bakıyorum ne diyorlar diye. Anlamıyorum abi. Sonuçta şöyle bir şey yapsana ya. Bana bir sıcak çikolata, kahve ver de. Kahve ver de abi. Yo, kahve olmaz. Kimileri var daha kötü. Genelde biliyorsun Avusturya'da falan arkadaşlarla gidince onlar da Almanca konuşmuyorlar. Burada Almanlar Almanca konuşmayacağım diye zorluyorlar. Abi sütlaç gibi dilim var Almanca. Yo, onlar da İngilizce söyleyerek hava basma peşindeler. Gidiyorlar şey diyor. I can one lot dollar. Ben de bakıyorum ne diyor. Meğersem istediği sütlü kahve, köpüklü olsun ama. Mevzu bu ya. Google Translator'la mı gezeceğim ya? Allah Allah ya. En güzeli nedir biliyor musun? Şudur. Gireceksin Starbucks'a ve şunu diyeceksin. Bir tane filtre kahve, büyük boy, süt yok, şeker yok, direkt bana enerji verecek gibi olabilir mi? Bu. Olması gereken bu abi. Mevzu bu. Veya daha da basite indir ki şöyle der. Bana bir tane kahve verebilir misiniz? Sevgilim unutturmasın ama ona yazmamı engellesin. Bu. Abi kahve budur. Yani illa giriyorlar macchiato, ondan cappuccino, latte. Ben ne diyorum? Bakıyorum ben de, ne istiyorlar abi? Erkancığım sen anlamazsın diyorlar. Yıllardır görmemiş olduğum birisi var. Tuğba Özay, manken bu arada. Yakın ende tanışmışlığım vardır. Severiz de aynı zamanda. Şarkıcı mıydı o ya? Öyleymiş demek ki. Bak yeni şarkısı şu anda radyomuzda. Benim adım Erkan, herkese iyi bayramlar. Programımızda devam ediyor birlikteliğimiz.

0: Radio Fabrikte Premium Comedy Show. Dinliyorsunuz.
1: Evet arkadaşlar, Erkan yanınızda. Bir yandan da Mehmet Bostancı ile arka taraflardan kaynatıyoruz yayın arkası. Evet, anons aralarında biz de iki diş böyle bir şeyler çitleyelim. Azıcık böyle anons arasında neler buluruz, nasıl geyikler saptarızlardayken. Oo, Mehmet Bostancı da az değilmiş yani. Dedim ki yaza tatile geliyorum, İstanbul'da mısın, ne yapıyoruz, takılıyor muyuz? Zarfladım, baktım ne yazmış. Oo, Alice'yle gel falan demiş, o kadar ama. Oo kanka, tabii ki takılırız, ne demek, İstanbul bizden sırları yardırırız, her yerlere gezeriz, bizdensin, gel ya sen falan. Bunları bekledik, bunlar yok, şey dedi, tamam kanka gel, ne gel falan, bakarız. Şimdilik böyle oldu. Neyse, bu anonsun başlığı en iyi tatil yerini bulduk mu arkadaşlar? Şimdi her zaman her yaz tatilinde bizim kafamızdaki soru, bu yaz nereye gitsek? Bu soru basit gibi görünüyor ama bence orijinali ne biliyor musun? Yunan mitolojisinde labirentten çıkmaya çalışmak gibidir bu. Zor bir soru, zor çıkışlı bir soru. Hadi bakalım, Erkan olarak yanınızdayız arkadaşlar. Bu arada benim tatil yeri de daha belli değil. Bodrum olabilir, Antalya olabilir, İstanbul olabilir, Roma, Paris, Amsterdam, Barcelona. Bunlardan birisi. Daha benimki de belli değil. Bakacağız arkadaşlar, açıklayacağım. Bu arada ay sonunda sezon finaline çıkacağız arkadaşlar. Şöyle oldu. Ay sonunda sezon finali gibi oldu, öyle değil. Bu ayın sonunda sezon finaline çıkıyoruz. Hazırlıklarımız başladı. Ekip olarak herkes ufak ufak dökülüyor. Şimdi yaz planı mı yapmaya çalışıyorsun, yoksa böyle düğün gibi tatlı bir yer mi olsun istiyorsun? Açıkça ilk yapacağımız yer, Google'a yazıyoruz arkadaşlar. Nasıl? Uygun fiyatlı, sakin, doğayla iç içe, denize sıfır, kahvaltısı zengin, masajlı, sineksiz, klimalı, çocuk dostu, çocuksuz, uzak ama yakın bir tatil yeri. Google'da yok ebesi. Google bu aralar çok sinirli. Arkadaşlar tamam, Google'a atalım. Dur Google, zaten bu kadar derdim var. Bir de bizim tatille mi uğraşacağım? Bırak ya, sal gitsin Google'a. Instagram'a bakalım nasıl olabilir. Mesela Instagram'da biliyorsun bu aralar kankalar story'leri dökmeye başladı. Genelde story'ler şöyle atılıyor. Oh, sessiz koy, huzurun adresi. Böyle atıyor yani, başlık bu. Sessiz koy, huzurun adresi, of falan gibi atıyor. Ayaklar denizde. Ama dikkatli bakarsan biraz arkasında şunları görürsün. İlk 250'ye yakın adam mangal yakıyor arkada. Deniz full dolu. Küçücük su birikintisi vardı, ona da kankan ayağını sokmuş, düşün. O kadar yoğun bir yer yani. Burayı geç, burayı kaldır kaldır. Herkes bağırıyor, çay koy çay koy. Yani top oynuyorlar bazıları falan. Senin kankanın kamerasına top geliyor falan. Orada olmadı, kaldır. Fiyat araştırması yapabiliriz yani, iyi bir yeri bulmak için. Mesela bir otele bakarsın, şeyler şöyle yazarlar. Her şey dahil ama o her şeyin içinde su bile yoktur, bak ben diyeyim. Kahveyi sorarsın, ücretsiz bir şey derler. Tabii ki beyefendi, 11 ile 11.3 arası ücretsiz. 3 dakika vaktin var yani. Aynen öyle. Bir kahve bile alamazsın, o kadar pahalı fiyatlar. Bak ben bir şey söyleyeceğim. Özkan'la tatil görüşmesi yaptım geçen. Özkan'cığım bu yaz nereye kaçarız? Şey dedi bana, abi Bodrum hariç her yer olur. Niye la dedim. Lahmacun 2500'müş orada. Ya şimdi koskoca Bodrum'dasın, lahmacunla mı geçireceğiz günü? Allah Allah ya, ne yani. Çok pahalıymış orada lahmacun, ne alakaysa yani. Yorumlara bakabilirsin, gittiğin tatil yerin yorumları olur genelde. Böyle birileri yardırmıştır aşağılara doğru, bakarsın şey derler. Deniz harika, kumlar yumuşacık. Yalnız yatakta çivi vardı, bana battı. Aa, kaldı mı abi böyle çivili yataklar ya? Varmış demek ki, yorumlarda yazıyor. Kahvaltıda domates.

patates vardı ama domates gibi değildi. Yorumlar bunlar. Tatildi ama yani öylesine alelade bir tatil. Geç yorumdan da yemedik, kaldıralım. Genelde benim bir tatil yeri tespitimde baz aldığım neler oluyor biliyor musun? Denize 3, bakkala 1 kilometre olması benim için yeterli. Çok fazlasını istemiyorum. Su var mı var, varsa var, bitti ya. Dereye yakınsa da bana uyuyor. Kendim gide derede yüzerim. Eski zaman köy çocuğuyuz abi. Neticede bu aralar herkesin kafasında bir soru işareti var. Tatilde nereye gideceğiz? Bak herkes bunu şu an düşünüyor. Evet, anladığım kadarıyla tatil bir mesele. Bu konuda tatil gurmesine başvuralım. Mehmet Bostancı'ya soralım. En iyi tatil yeri neresi?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmamaktadır. Radyonuzun DJ'i Erkan yayında.
1: Evet arkadaşlar, Erkan yanınızda. Dikkat, Mehmet Bostancı çıkabilir. Bu programda yer arkasında. Ara ara takılıyorum, sürekli sıkıştırmalardayız ve şakalardan da anlayan adamla muhabbetin tadı başka tabii ki. Bunu da ekstra söylemeliyiz. Evet, yaz denince aklımıza gelen yaz geceleri. Vay vay vay, eskiden televoleler olurdu yazın. Vay ne güzeldi be. Bir yandan Çeşme'den bahsedilirdi, bir yandan Bodrum'dan vurup geçirirlerdi. Merhaba televole, biliriz yazın. Ayrı bir tatlıydı. Şimdi yaz geceleri başka bir alem arkadaşlar. Madem yazdayız, yaz gecelere dokunmazsak alınır bize. Şimdi gündüzleri biliyorsun kavrulursun. Geceleri minnacık bir serinlik olur. Onu da vantilatörle şova döndürürsün. Evet, yazın ne güzel şeyler olur falan dersin ama yazın ekstradan bir şeyler daha var. Sinekler. VIP zamanlar sineklerin, biliyorsun. Gelirler vızız vızız. Ne anlatıyor acaba sinekler? Abi çok merak ediyorum. Sineklerin dilini hala çözemedik. Yapay zekadır, teknolojidir, bilmem ne, uzaylara falan çıkabiliyoruz ama hala sineklerin vız vız vız vız derken bize ne anlattığını bilmiyoruz. Saydırıyorlar mı acaba? Küfür de ediyor olabilirler. Hiçbir sineği böyle iyi niyetli zannetmiyorum ya. Abi bir şey anlatıyor mesela. Aşağı mahalleye güzel bir kız takındı. Erkan taşındı. Ne işin var abi, balkonda insene mi diyor acaba? Bilmiyorum ne oluyor. Evet, sen balkona çıkarsın biraz hava alayım diye. Ama ne? Alt katta mangal yakıyorlar. Etraf duman. Gündüzki sıcak yetmediği gibi aşağıdan adam harlar sıcağı senin üstte balkona da. Parka çıkayım dersin. Yaz gecesi değil mi abi, ne var ya, parka çıkarsın. Parkta da sevgililer el ele. Senin elinde ise bir tane kornet dondurma. Herkes manitasına yumulmuş geziyor falan. Sen dondurmanla beraber aşk yaşıyorsun lan. Bize de bu mu düştü be? Yazın böyle abi. Sonuçta diskoya gidelim dersin de nereye gidiyorsun? Diskolara da eskisi gibi gidemiyorsun artık. Bodyguardlar fena. Hep hayalim diskoya gidip oradan birisini bağlayıp çıkmaktı ama hep bana ne dediler biliyor musun? Damsız girilmez. Nasıl ya? Giremezsin abi. Yıllarca 18 olayım diye uğraştım. 18 olduktan sonra da şey dediler. Yeni bariyer, damsız girilmez. Abi içeriden bağlarız, görmüyor musun? Flinta yakışıklı adamız, yok öyle bir şey. Yanında biriyle geleceğim. Abi peki şu kadar söylemem lazım. Yanında manitan varsa ne işin var la diskoda? Yani manitası olmayanların gideceği bir yer disko. Yani normal o değil mi abi? Normal değil mi? Allah'ın seversen. O kadar seçimler oluyor. Asla şöyle söylenmiyor. Gençlere destek olacağız. 18 yaş sınırını kaldıracağız diskolar için. Damsız girilmez diskolarını kapatıyoruz. Yok abi öyle bir şey ya. Bir kere oldu benim, sadece Bodrum'da Halikarnas'a gittim. Oranın da köpük partisine denk geldi. Abi o ne Allah'ını seversen ya. Tamam diskosun, hassın, hoşsun, okey de ya. Bodrum'da eğlenceler fena da abi. Köpük partisi ne abi ya? Adamlar basmış pirili. Verdiler abi fıskiyeli hortumu bana doğru. Ne oluyor anlayana kadar? Ana baştan aşağı beni bomba gibi abi köpüklediler mi? Zor çıktık la dışarı. Dışarı o zamanlar selfie falan yok. Dışarı bir çıkıyorsun, ana hemen Bodrum'dan sonra gecenin bir vakti denize. Durulanmak için. Otele gidemezsin abi, öyle ayıptır ya. Yani çılgın eğlenceler falan okey. Mesela hiçbir zaman şöyle Mehmet Bostancı şöyle demiyor. Erkan gel abi, var ya seninle bir ortamları bir ortamlar. Nereye gidiyoruz? Disko, köpüklüsünden hem de. Hayır, Mehmet Bostancı'yla olabilecek max ortamı söyleyeyim abi. Mercan kokoreçe gideceksin. İki tane büyüğünden kokoreç, tam ekmek. İki tane de yanına kola. Üstüne de acayip esprili Mehmet Bostancı muhabbeti. Bence olay tamamdır.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet arkadaşlar, şimdi o an geldi. Hangisi? Televoleler. Biliyorsunuz televoleden hep bahsettik. Üstün körü geçtik. Şimdi ise yakınına ineceğiz. Evet arkadaşlar, yazın ayrı bir tatlıydı, lezzetliydi. Bir yerlere gidemesek de televole bizi her yere götürürdü. Merhaba televole. 2000'lerin başında Türkiye'de popüler olan, magazin ağırlıklı, bolca eğlenceli, absürt anların yaşandığı bir programdı. Çünkü o programda bir kere kafadan Acun Ilıcalı vardı. En manyak halleri. Aynen. O programlarda genelde ünlülerin evlerine bodoslama girilirdi, diskolara girilirdi, Ibiza'ya gidilirdi, Bodrum'dan girilir, Çeşme'den çıkılırdı falanlıydı filanlıydı. Genelde televizyonlarda komik anlar şunlardı. Futbolcular genelde zirvedeydi. Genelde futbolcular oluyordu. Ne alakaysa bilmiyorum. Muhakkak futbolcular olurdu. Ve bunlara acayip sorular sorulurdu. Mesela şunlar sorulurdu. Topa vururken neler hissediyorsunuz? Vay be! Sorudaki lezzete gel. Topa vururken ne mi hissediyorum? Ve genelde bunun manitası da yanında olurdu. Yani futbolcuların genelde manitaları da of yani yıkılan güzellerden oluşurdu yani. Abi futbolcu adam herhalde o kadar da olsun ya. Hemen Lamborghini'sinden çıkan topçuyu yakalar ve şey derlerdi. Futbolu mu seviyorsunuz, manitanızı mı? Vallahi bu soru da soruluyordu, açık söyleyeyim ya. Manitasına bakan adam daha fazla topları derdi. Başka yerden döndürdü lafı yani. O programda ilgimizi en çok çekenler ünlülerin evlerinde tur atılırdı. Ünlü evinin içinde tur. İçeri girerdi, ünlü topçu bize evini gezdirirdi ve şey derdi. Burası benim mutfağım, burada yemek yiyoruz. Bunu bile derlerdi ya. Yatak odasına girerlerdi, aman dur kanalı kapattırmayalım ama. Hayır ya, burada kitap okuyorum. Ha, kitap okuyorsun. Hatuna dönürdü kamera, kitap gibi hatunu görünce bunu da iyi okumuşsundur ha sen falan gibi. Böyle acayip yerlere konu akardı. Ve futbolcu bize su ısıtıcısını da gösterir. Bununla da çay yapıyorum. Buna kadar iner daha bir program. Absürt. Aynen öyle. Hani benim programı bir ara absürt bulurlardı. Şey derlerdi. Erkan'ın yayını da çok absürt. Benim absürtlük oradan gelmedi. Onu da söyleyeyim yani. Onu da dokunduracağız. Bodrum'da çok geçerdi bu program ve en sevdiğim taraf oydu. Bodrum'un eğlence mekanlarına giderlerdi. Acun Ilıcalı elindeki şişman mikrofonuyla oralardaydı hep. Bodrum'dan disco çıkışı gençler alınır ve şey derlerdi. İçerisi nasıl? Genç şey derdi. İçerisi biraz içkili ama gençler beni anlamıyor Acun abi. Acun'u kim anlasın? Acun'un da yani manitalar konusundaki max olayı belli yani. Acun'un gençliğini de biliyoruz. Aynen öyle. Yani sonuçta Acun'a okey Acun'sun macun'sun ama yani Fener'in de hali belli. Bilmiyorum Mehmet Bostancı hangi takımı tutuyor. Şimdi giydireceğim bir takıma da onun takımı çıkmasın. Üzmeyelim adamı durduk yere. Bir çıkar şey der. Beşiktaşlıyız Erkancığımla. Bakayım hangi takımlıymış. Öbür anonsu açıklayacağız. Televole'nin en güzel tarafları ünlülere merhaba Televole dedirttikleri andı. Hep demek istemişimdir. Aynen öyle. Bir gemideki düdüklere basmayı bir ara çok istiyordum. Bum diye basmayı çok hoşuna isterdim. Yani kaptan köşküne seyirteyim basayım isterdim. Bir ne ara basılıyor ona mesela. Onun amacı ne? Ne anlamda yani? Kaptan ara ara dokunuyordu ya mesela, niye acaba? Yani ada turu yaptıysan bilirsin, arada bum diye basarlar, tam da onun yanına rastlardım hep. İyi denize düşmüyorduk ya. Neyse. İkinci sevdiğimse merhaba Televole. Belli bir noktaya ulaştım ama Televole'yi kaldırdılar. Yayından. Sonuçta Televole, mankenlerin, futbolcuların, ünlülerin, topçuların gır gır şamata muhabbet olduğu bir magazin programıydı ki yaz gecelerinde olmazsa olmazıydı. Bayıla bayıla izlerdik, bayıla bayıla.

0: Radyo Fabrik'te Premium Comedy Show devam ediyor.
1: Evet sevgili arkadaşlar, yavaştan yavaştan ayarları çekiyoruz ve son anonsa doğru ufak ufak çıkış yapıyoruz. Evet, bana genelde sorulan sorular arasında şey var. Erkan DJ olduktan sonra hayatında neler değişti? Arkadaşlar bir DJ'nin hayatı nasıl olur? Kahvaltımız başlar ama sizin gibi değil. Normal insanlar tost yer, bizse kafamızda sürekli durum in bas olur. Dıp tıs dıp tıs dıp tıs dıp tıs. Her şeyi birbirine çarpar, kafamızda remixleriz. Çünkü biz DJ'yiz arkadaşlar. DJ'lerin aklında her zaman müzikler. Beynimiz default. Modumuzsa 128 BPM olarak çalışır. Markette kasa kuyruğundaysa aklımızda hep şarkılar olur. Kasa, bakkal, bakkal amca, bakkal amcayı. Evet buyur canımı, kafamızda ne yaparız? Remixleriz. DJ'yiz abi. Sürekli kulağımızda kulaklıklarla gezeriz. Birisi bize bir şey sorunca bir tanesini çıkartırız, cevabı verir, kulağı geri yerine sokarız. Çünkü biz DJ'yiz abi. Sürekli istek şarkı yapılır bize. Ya kanka Erkancığım, bu hafta şu şarkıyı çalsana, çok tatlı ya, bunu istiyorum falan denilir. Hemen elimize kalemle yazarız, not alırız. İstekler DJ için çok önemli. İsteğini çalmadığımız kankamızdan hemen zılgıt yeriz, darılır bize. Küser. Küsen kankayla konuşunca, kanka geçen istek yaptık çalmadın diye bozulur. DJ'nin negatif taraflarından bir tanesi. Giyim tarzımız nasıl olur? DJ'ler neler giyer? Bir kere kafada otomatik gözlük olur bizde. 7-24 mesaimiz vardır. Sürekli flinta, karizma, saçlar dik. Görüntümüz süper olmalı. Sweetimizin üstünde, daha doğrusu tişörtümüzün üstünde drop in like it's hot yazar. Yani çok sıcağım, ben an patlayabilirim. Bunlar yazar bizde. Al sonuçta radyocusun, sonuçta DJ'sin. Sonuçta mekanizma sende Erkan. O yüzden farklı görünmelisin. DJ'lerin aileler toplantılarında neler olur? Vallahi ben giderken box'la gidiyorum. Büyük bir müzik box'ı. Bunların evinde müzik falan olmaz diye yanımda götürüyorum. Bağlıyorum iPhone'umu, açıyorum. Son sistem sesi. Her gittiğim yere müziğimle gidiyorum. Çünkü ben radyo DJ'yim. Evet, veya bir laptop gördük veya bir bilgisayar gördük. Hemen kablosunu pat bizim büyük müzik box'ımıza takar. Oradan seçer MP3'ten istediğimiz şarkıyı çalarız. Aşk hayatı nasıl olur DJ'lerin? Vallahi aşk hayatı nasıl olur biliyor musun? Sevgilimize genelde ağla ağla şarkısının remixini hediye ederiz. Bir şarkı mı duyduk? Evet, hatuna hemen onu remixler, öyle hediye ederiz ya. Biz de öyle manyağız. Evet, bazen sevgilimiz şey der, Erkan bir şarkı çıkmış ya, Level C5 Hav Hav mı? Evet, remix olsa nasıl olur? Şekerim, şarkı zaten hızlı, yeteri kadar remix. Daha ne istiyorsun o şarkıdan? Hayır, Hav Hav'ı çıkarıp miyav miyav kedilesek. Yani. Şimdi ne kadar sert dursan da sevgilinin yanında o sertlik biliyorsun otomatik gider. Biliyorsun sevgiline normalde ortamlarda sertizdir ama sevgilimiz hayatım, canım, şekerim, lokumum değilsen bile zaten sevgilin seni pamuk gibi eder yani. Benim sevgilimin bana hitap şeklini duymak ister misin? Söylüyorum minnoş. Aha ne? Öyle abi, yapacak bir şey yok yani. Ama yayında hiç öyle durmuyorsun. Duramıyorsun ki öyle duramazsın zaten. Sevgilinden gelen en büyük bana hitap şekli. Ay Erkan canım, minnoşum, şekerim. Bu. Hayatım bunları sürekli yapıyorsun ama bak birileri falan duyacak. Ya duysun ne olacak? Hatta bana bu yayında şey dedi. Sana minnoş dedim, bir yayından açıklayamaz. Yapma ya. Dedim bir yayınla anonsla süslerim, çaktırmadan yaparım, yapamaz. Yaptım. Yani sonuçta iddiayı kim kazandı? Ben tabii ki. Erkan bunları demene gerek yok. Zaten arka planda bu tarz biri olduğunu herkes biliyor. O kadar kızlarla takıldık ki arkadaşlar. Yani hepsi benim bütün sırlarıma vakıf. Sert erkeği oynamak isterim ama hiçbiri yutmaz. Çünkü arka plandaki Erkan'ı biliyorlar. Evet arkadaşlar, bu programda bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Güzel bir bayram yaptınız, eğlendiniz, gırgır şamata sohbet, güzel bir yayın yaptığınızı yani biliyorum. Kendiniz de çok eğlenceli bir bayram geçiriyorsunuz. Gelecek hafta yine kaldığımız yerden programımızı devam ettirelim. Bu arada Sezon finalini bu ayın sonunda vereceğiz arkadaşlar. Sanırım 2 programımız daha kaldı. 2 program sonra uzun bir 8 haftalık aramız olacak ve yeni sezon, yeni yayın dönemiyle beraber tekrardan DJ Erkan'la olan programımıza yepyeni bir sezon adı, yepyeni bir konsept, yepyeni bir programlar falanlar filanlara dönüş yapacağız ama henüz 2 haftamız var. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Gelecek hafta yine aynı şekilde kaldığımız yerde görüşmek üzere.